Sen neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: uyanırsam bir hazan sabahında bir şarkı daha yazacağım sana.
1: Radyo Karadeniz. Bu alemde tekiz.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik. Daha çok müzik.
2: Mala yüreğim ala, ben dağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

yanıyorsun için için. Demedim mi sana gönül? Sen istedin, ben dinledim. Senden ayrı olmaz dedim. En sonunda ben de sevdim şimdi.

yormadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

0: kader midir bilemem. Oldum dertlere hancı. Bu ben miyim Allah'ım? Aynalarım yalancı. Seneler geldi geçti ömrümden yine sen sus. Söyle sen mutlu musun? Ben yanarken dumansız.
1: Bu ses sana tanıdık gelecek. Burası Radyo Karadeniz.

0: ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.

Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı? Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Bir yanda yaşanan o güzel günler, bir yanda anılar, bir yanda dünler. Seni yaşatacak neler var neler. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Yine sen dolarsın bakışlarıma, mazi mendil olur gözyaşlarıma. Yeter ki, yeter ki dokunma anılarıma. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.

Nasıl unutulur böyle sevgiler? Neler yaşamıştık bir düşün neler? Her köşede durur senden gölgeler. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Hatıran yeter. Aldığım her nefes seni fısıldar. Gelir ta kalbimden vurur şarkılar. Sana mı sözlenmiş? Sana mı sözlenmiş bütün akşamlar? Bir gün gitsen bile hatıran yeter.

0: Dinle.
1: Hala ilk günkü gibi yarın sevdası.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz.

artık bu evde sen. Kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı

Geldik Karadeniz'den, kemençe çalar yüreğin derinden. Korona dur, ruhun coşsun, Radyo Karadeniz seninle olsun.

güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.

derdim olaydı. Kör değildim benim dayı, falım olaydı. Daha başını sıkır, arka çöpü başına, adını yazacağım yüzüğümün taşına.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalukları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalukları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

seni çok seviyorum, seni çok seviyorum. Gözümden Allah sana, gözümden Allah sana. Beni kapmadan eller, beni kapmadan eller. Başımı bağla sana, başımı bağla.

Lezzet ve sağlığın buluştuğu özel bir durak. Cora Somon Dünyası sadece bir restorant değil, adeta bir deneyim alanı. Elbette somon başrolde. Izgarasından fırınına, en özel tariflerle sofranıza geliyor. Ama seçenekler bununla sınırlı değil. Her damak zevkine hitap eden zengin bir mutfak sizi bekliyor. Doğanın içinde, temiz havada, gerçek lezzetle buluşmak isteyenler için doğru adres belli. Cora Somon Dünyası. Rezervasyon 0532 730 60 22.

0: Sadece müzik.
1: Haydi.
0: En iyi.
2: Farkında yoktu diğerlerinden ama bir sakat belalı humalı mı geldi?
0: Sadece müzik, en iyi müzik.
2: Yap gel bildiğin ne varsa sat gel. Gözüm yok para pulda yalnız sanadır bu hasretim.
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Lamba nerede?
1: Gizlenmiş Buckingham Sarayı'na.
2: Ya burası Kraliyet Sarayı mı? Bir felaket.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Ted'in Sihirli Lambası. Cesur kaşif Ted, 2 yaşındaki kızı Oli'nin doğumundan sonra aşırı korumacı bir babaya dönüşmüştür. Bu durum, uzun süredir ekibin bir parçası olan Mami'nin kendini dışlanmış ve değersiz hissetmesine neden olur. Her şey, Buckingham Sarayı'ndaki buldukları sihirli bir lambayla değişir. Mami, lambanın gücünü kullanarak zamanda geriye gitmeyi ve 1502 yılındaki Peru'daki efsanevi Paititi şehrine ulaşmayı diler. Ancak bu dilek, tarihin akışını değiştirme tehlikesi taşımaktadır. Bunun üzerine Ted, Sara ve arkadaşları Mami'yi durdurmak için geçmişe doğru nefes kesen bir maceraya atılır. Yolculukları onları Peru'dan Antik Yunanistan'a, Atlantik Okyanusu'nun ötesine ve sonunda Orta Doğu'nun gizemli topraklarına kadar götürür. Burada Ali Baba ve Kır Karamiler efsanesinin ünlü mağarası da onları beklemektedir. Zamanla yarışan ekip hem tarihi korumaya hem de dostluklarını yeniden güçlendirmeye çalışırken dünyanın farklı dönemlerinde unutulmaz maceralar yaşar.
4: Yok bir şey. İyiyim ben.
3: Aile, animasyon ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini Enrique Gatto yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Michael Jenner, Luis Posada var. İyi seyirler.
5: Yaşa! Oldu, işe yaradı. Zamanda seyahat ettik.
6: Orada durun bakalım.
5: Çok tehlikeli bir çağ.
7: İnsan saldırganlaşıyor. Kaçış modu devrede. Acıyla bağırma modu devrede.
8: Sinevizyon.
9: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61-53.
10: Radyo Karadeniz, alemde tekiz.

0: Reklam.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
2: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 7687.
0: Reklam.

0: daha dinamik,
1: daha güncel, daha çok müzik,
2: daha samimi,
3: herkes burada olacak,
1: daha romantik,
2: daha romantik,
0: daha güçlü.
4: Burası Radyo Karadeniz.

0: Reklam.
1: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 6153.
0: Reklam. Bu ses sana tanıdık gelecek. Burası Radyo Karadeniz.

Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

0: Bu şarkılar senin şarkın mı?
1: Ha böyle uzun bir yol.
2: Ha böyle, ha böyle, ha böyle.
1: Ha böyle sıcak bir kol.
2: Ha böyle can.
0: Peki ya,
3: peki ya,
0: buna ne dersin?
4: Seni bana vermediler, seni bana vermediler. Mutlu olsunlar diyorum.
0: Sakın bir yere ayrılma.

Burası Radyo Karadeniz. Mottatişe aha aha Bukri haşo ardaha Çarçı çarçı çi çi çi Oko hoşi çe Şehrin en iyi müziği. Senin hayatın. Senin

0: yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 94 71. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: pazar gününden yepyeni bir alternatif programımıza
1: ve bağışıklık sistemimiz.
0: Koca bir haftadan geriye neler kaldı? Alternatifte bunu konuşuyoruz. Ben Meral.
2: Alternatif başlıyor.

Yepyeni bir günden herkese merhabalar, mutlu pazarlar. Alternatif'te ben Ebru. Bugün de program açılışını gerçekleştiriyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Haftanın en güzel gününden sizlere sesleniyoruz. Mutlu, güzel bir pazar günü, bol bol dinlendiğiniz, sevdiklerinizle vakit geçirdiğiniz, belki bir deniz havası alacağım diye şöyle dışarı çıktığınız güzel bir pazar günü olsun. Biz bugün Türkiye'de ve dünyada neler oldu, en çok neler konuşuldu ve dünden kalanları bugüne yansıtmak üzere tekrar mikrofon başındayız. Seçtiğimiz harikulade şarkılar eşliğinde. Hazırsanız devam edelim. Hemen sonrasında bugünün ilk konusuyla buradayız.

Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulanları arasında yeşil biber vardı. Evet, yanlış duymadınız. Çünkü yeşil biberle ilgili Türkiye'de bir durum söz konusu oldu. Avrupa'ya gönderilen bütün ürünlerde böcek öldürücü 3 farklı pestisit çıktı. Peki ne oldu? Pestisit oranı fazla çıkan ürünler iç piyasaya yönlendirildi. O yüzden bu ara biber alacaksanız dikkatli olun derim.

Geçtiğimiz haftaya dair öne çıkan haberler arasında ehliyet almanın fiyatı da yükseldiği haberleri vardı. Ehliyet almanın maliyeti 35 bin lirayı aştı. Kurs ücreti 23.500, teorik sınav ücreti 1250 lira, direksiyon sınav ücreti 2000 lira, ehliyet harcı ise 8.869 liraya yükseldi ve böylelikle ehliyet almanın maliyeti 35 bin lirayı aştı.

0: Yepyeni bir pazar gününden yepyeni bir alternatif programımıza ve bağışıklık sistemi. Koca bir haftadan geriye neler kaldı? Alternatifte bunu konuşuyoruz. Ben Meral.
1: Alternatif devam ediyor.

Ve sosyal medya artık hayatımızın tamamını kaplamış durumda biliyorsunuz. Para kazanma olayı da birçok insan için sosyal medyadan devam ediyor. Ama bununla ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi. Sosyal medyada fiyat bilgisi için DM gibi ifadelerin yer aldığı ilanlara bundan sonra para cezası uygulanacağı bildirildi.

0: Televizyon.
1: Onlar da insan gibi yaşamak ister.
2: Bu zamana kadar çok musallat gördüm ama bunu anlayamıyorum. Nerede hata yapıyorum?
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Cebran. Yıllarca çocuk sahibi olmayı bekledikten sonra oğulları Aras'ın doğumuyla büyük bir mutluluk yaşayan Meryem ve İbrahim, yıllar sonra çocuklarının etrafında yaşanmaya başlayan açıklanamaz olaylarla huzurlarını kaybederler. Aras'ın çevresinde giderek artan esrarengiz gelişmeler, aileyi geçmişte yaşanan trajik bir kazanın izlerini araştırmaya sürükler. Gerçekler ortaya çıktıkça yaşadıkları olayların yalnızca kendi aileleriyle değil, yüzyıllar önce öncesine uzanan ölümcül bir sırla bağlantılı olduğu anlaşılır.
2: Bu beden sana ait değil. Acele etmemiz lazım.
4: Yutrağla Cebrani. İlhani ve Tahri.
3: Korku türündeki filmin yönetmenliğini Meriç Erseçken yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Elçin Atamgüç, Tuğba Kurukoğlu ve Hakan Aydın var. İyi seyirler.
0: Cinevizyon.

Ve geçtiğimiz haftanın en çok konuşulanlarından biri de trafikle ilgili yapılan bir anket çalışmasıydı. Bu anket çalışmasına göre en çok kural ihlali yapılan şehirler belirlendi. Buna göre İstanbul birinci sırada, en çok kural ihlali yapan şehirler arasında, ikinci sırada Sakarya, üçüncü sırada ise Adana yer aldı.

Ve memurlar için de önümüzdeki sene için tatil rakamları açıklandı. Evet, yanlış duymadın. Sana bu işte şu gün tatile çıkıyorum, cumartesi pazarla birleşince ne çıkıyor ortaya? Tam 35 gün tatil yapabilecek devlet memurları. 35 gün tatil yapabilmek için 5 günde izin kullanmak gerekiyor. Çünkü hafta sonlarıyla birleştirildiği zaman falan filan, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, 23 Nisan, 19 Mayıs oydu buydu derken devlet memurları 2027 yılında toplamda 35 gün tatil yapabilecekler.

Gün içindeki güzellikleri gözlerinizi gülümseyerek açabilmeniz için her hafta sonu sizlerle birlikteyiz. Alternatif'te birlikteliğimiz Simge ve Bahadır Tatlıöz'le devam ediyor. Hemen sonrasında yeniden buradayız.

0: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 6153. Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 7687.
1: Reklam. Ben Meral. Her cumartesi ve pazar alternatifte buluşalım.
2: Alternatif devam ediyor.

0: pazar gününden yepyeni bir alternatif programımıza ve bağışıklık sistemi. Koca bir haftadan geriye neler kaldı? Alternatif'te bunu konuşuyoruz. Ben Meral.
1: Alternatif devam ediyor.

Science dergisinin 2013 yılında yaptığı araştırma sonucu geçtiğimiz hafta tekrar gündeme geldi. Parasızlık zeka seviyesini 13 puan düşürüyor. Evet, yanlış duymadınız. Şöyle bir açıklama yapılmış. Maddi kaygıların özellikle düşük gelirli kişilerde dikkat ve bilişsel performansı olumsuz etkileyebileceği görülmüş. Araştırmacılar büyük bir maddi sorunla karşılaşma düşüncesinin bile zihinsel kaynakları meşgul edebildiğini belirtiyor.

2026-2027 eğitim öğretim yılı az bir zaman kaldı, başlamak üzere. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık, çocuklarımızı okullara göndermek üzere. Öğretmenlerle ilgili de yeni kurallar ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlere bazı zorunluluklar getiriyor bu sene. Bunlardan bir tanesi de CİMER'e yapılan şikayetlerin öğretmenlerin bunu kanıtlamak zorunda olması. Mesela peki CİMER'e ne türlü şikayetler yapılıyor? Gelin birlikte onlara şöyle bir bakalım. Mesela bir veli demiş ki, öğretmen hanım profil fotoğrafına çiçek resmi koymuş, kendini neden saklıyor, bir vukuatı mı var diye sormuş. Bir başka veli, öğretmen evinde kedi besliyormuş, benim çocuğumun kediye alerjisi var demiş. Bir başka veli demiş ki, Instagram'da lüks kebapçıda yemek yiyen öğretmen var, fakir çocukların canı çekecek demiş. Bir başka veli demiş ki, öğretmen sınıfta saksıyı benim oğluma sulatıyor, benim oğlum bahçıvan mı demiş. 23.30'da öğretmene ödevini sordum, çevrim içiydi, cevap vermedi diye bir şikayet var ki en çok bence bunu kanıtlandırmak zorunda. Yani gerçekten öğretmenlerin 24 saat ya da herhangi bir meslek grubunun 24 saat size hizmet etmesini beklemek kadar saçma bir düşünce olabilir mi ya? Yani 23.30'da öğretmene soru sormak ve cevap beklemek ve bunu CİMER'e kadar şikayet etmek, ki öncesinde okuduğumuz şikayetlerde ne kadar abuk subuk değil mi? Ne kadar abuk subuk. Öğretmenlik kadar kutsal bir mesleği bu kadar basite indirgemek bence gerçekten insanın düşünmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi. Her zaman söylemişimdir. Kendi çocuklarımın öğretmenlerine de minnetle ve şükranla her seferinde dile getirmişimdir. Öğretmenler başımızın tacı.

0: Lezzet ve sağlığın buluştuğu özel bir durak. Cora Somon Dünyası sadece bir restoran değil, adeta bir deneyim alanı. Elbette somon başrolde. Izgarasından fırınına, en özel tariflerle sofranıza geliyor. Ama seçenekler bununla sınırlı değil. Her damak zevkine hitap eden zengin bir mutfak sizi bekliyor. Doğanın içinde, temiz havada, gerçek lezzetle buluşmak isteyenler için doğru adres belli. Cora Somon Dünyası. Rezervasyon 0532 730 60 22.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
2: Reklam. Yepyeni bir pazar gününden yepyeni bir alternatif programımıza ve bağışıklık sistemi. Koca bir haftadan geriye neler kaldı? Alternatifte bunu konuşuyoruz. Ben Meral.
1: Alternatif devam ediyor.

Haftanın en güzel gününü yaşadığımız bu dakikalarda Alternatif devam ediyor. Hem de iki güzel şarkıyla devam ediyor. Önce Göksel, hemen ardından Nilüfer, Boşver'le radyonuzda.

Ve program sonu. Önümüzdeki hafta cumartesi günü aynı saatte, aynı frekansta tekrar görüşebilmek dileğiyle. Ben Ebru, herkese mutlu, güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.

Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 6153.

0: sonu ne yapsak diye düşünenler, burası tam size göre.
1: Jura Tatil Köyü.
0: Geniş ve yemyeşil alanı, çocukların özgürce koşabileceği doğasıyla Jura Tatil Köyü, ailece keyifli vakit geçirmek isteyenlerin yeni buluşma noktası. Serpme kahvaltının tadı burada bir başka. Semaver eşliğinde çay, dost sohbetleri, kahkahalar. İster kalabalık organizasyonlar, ister sakin bir aile günü, doğayla iç içe, huzurlu ve samimi bir ortam arıyorsanız cevap çok net.
1: Jura Tatil Köyü.
0: Rezervasyon 0532 730 60 22.
2: Reklam. Radyo Karadeniz. Alemde.

0: Daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik. Daha çok müzik.
2: Ağlay yüreğim ağlay, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: 15 numara.
1: Ünlü şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
3: 9 numara.
2: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
4: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Bu haftada yine programımızda bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağım. Ve ben Balamir Yıldız, Pop 20 başlıyor. Türk pop müziğinin en güçlü kadın yorumcularından Funda Arar, uzun süredir büyük bir titizlikle üzerinde çalıştı. Kariyerinin en özel albümlerinden biri olan Tüm Şehir Duydu'yla dinleyicileriyle yeniden buluştu. Bana Bir Gülümseme ısmarlayla albümünün ilk sinyallerini vermişti Funda Arar. Tüm albümü müzikseverlerin beğenisine sundu. 10 eşsiz şarkıdan oluşan Tüm Şehir Duydu, sanatçının köklü müzikal geçmişiyle modern tınıları bir araya getiren zengin bir repertuara sahip. Tüm Şehir Duydu bu hafta listemizde 20 numarada.
3: 20 numara.

Evet, Pop 20 başladı. Yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyelim. 20 numarada Funda Arar'dan Tüm Şehir Duydu dinledik. Geldik 19 numaraya. İdo Tatlıses imajını, sahne konseptini ve repertuarını baştan aşağı yenilediği dönüşüm sürecini yepyeni teklisi Yıkılmayız Öyle ile taçlandırdı. Sözü Nur Oruç, bestesi ise Zülfü Badalov, düzenlemesi ise Mert Kemancı imzası taşıyan iddialı çalışma 14 Ağustos tarihi itibariyle tüm müzikseverlerle buluştu. İdo yeni şarkısının içinde bir İbrahim Tatlıses klasiği olan sözü Tahir Paker, bestesi ise Burhan Bayar'a ait Mutlu Ol Yeter'in melodisine de yer verdi bu arada. Ayrılık sonrası yaşanan özlemi, gururu ve vazgeçmemeyi güçlü bir duygusal anlatımla sunan Yıkılmayız Öyle, akılda kalıcı nakaratı ve etkileyici melodisiyle dikkatleri çekiyor. İdo Tatlıses 19 numarada.

0: Radyo Karadeniz 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 17 numara.

Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20 devam ediyor. Evet, 18 numarada Sıla Ağırbaşlı dinledik. 17 numarada ise Bengü'den Dur Nereye vardı. 16 numaradayız. Oğuzhan Koç, Bitti isimli yeni single çalışmasını sevenleriyle buluşturdu. Şarkının sözleri Oğuzhan Koç'a, müziği ise Oğuzhan Koç ve Çağrı Tel Kıvıran'a ait. Ayrıca şarkının Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde çekilen video klibi de yayında. 16

Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217

0: Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 6153.
1: Lezzet ve sağlığın buluştuğu özel bir durak. Cora Somon Dünyası sadece bir restoran değil, adeta bir deneyim alanı. Elbette somon başrolde. Izgarasından fırınına, en özel tariflerle sofranıza geliyor. Ama seçenekler bununla sınırlı değil. Her damak zevkine hitap eden zengin bir mutfak sizi bekliyor. Doğanın içinde, temiz havada, gerçek lezzetle buluşmak isteyenler için doğru adres belli. Cora Somon Dünyası. Rezervasyon 0532 730 60 22.
2: Reklam. Radyo Karadeniz 15 numara.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
4: 14 numara.

Pop 20 devam ediyor. 15 numarada Asil Gökten Ne Oldu Böyle dinledik. Şarkı bu hafta geçen haftaki yerini koruyor. 14 numarada ise Demet Akalın ve Çağan Şengül İşbirliği ile İhanet Ettin dinledik. Geldik 13 numaraya. Blok 3 Sebebi Yar bu hafta listemizde yükselişte ve...

0: Güzel günler göreceğiz. Karanlığın ardından güneşli günlere.
1: Almanya'da yer konu 12'yi vurdun mu? O an herkes enişten çekermiş.
2: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Dışarıdakiler, Bir Zamanlar Almanya'da. Zonguldak'tan daha iyi bir gelecek umuduyla Almanya'ya giden genç Fırat, bu yolculuğun yalnızca çalışıp para kazanma mücadelesinden ibaret olmadığını kısa sürede keşfeder. Yeni bir ülkeye uyum sağlamaya çalışırken kurduğu dostluklar, yaşadığı ilk aşklar, rekabetler ve unutulmaz anılar onun hayata bakışını kökten değiştirmeye başlar. Rıfat ve arkadaşları yabancı bir ülkede kendi ayakları üzerinde durmaya, hayallerini gerçekleştirmeye ve kendilerine yeni bir yaşam kurmaya çalışırken hem kültürel farklılıklarla hem de gurbetin getirdiği zorluklarla mücadele eder. Ancak gençlik hayallerinin peşinden koşarken karşılarına çıkan beklenmedik bir sınav dostluklarını, umutlarını ve gelecek planlarını derinden sarsar.
3: Bilgi milleti bana kardeş.
4: Al benden de o kadar.
5: Madene hoş geldin.
6: Hoş bulduk Süleyman abi.
5: Oğlum artık bana baba demeyi öğren ya. Kız 2 ay sonra burada.
3: Yolculuk nasıl geçti?
7: İyi demiştin ya.
2: Aile ve dram türündeki filmin yönetmenliğini Ahmet Küçükkayalı yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Mert Kılıç, Nevin Alp ve Bengüsü Baykal var. İyi seyirler.
0: Kömür demek ekmek demektir. Rızık demektir. Bilirim. Babam bizi o ekmek sayesinde bugünlere getirdi.
8: Sinevizyon.
9: Radyo Karadeniz 15 numara.
10: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
11: 11 numara.

Pop 20 devam ediyor bir hafta boyunca. En çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. 12 numarada bu hafta listemizde yeni giriş yapan Deha var. Aşksız Prens dinledik. 11 numaradaysa Mustafa Sandal'ın Geliversen isimli yeni single çalışmasını dinledik. Söz ve müziği Mustafa Sandal, Durmuş Tatlı, Tekin Önal ortak çalışması olan şarkının video klip yönetmenliğini Emre Erdem üstlendi. Geldik 10 numaraya. Ümit Sayın imzalı Sana Dargınım'ın 2026 versiyonu Elif Buse Doğan yorumuyla yayında. Ümit Sayın kariyerinin 33. yılını özel bir albüm projesiyle kutlamayı sürdürüyor biliyorsunuz. Elif Buse Doğan bu şarkıyı oldukça başarılı

0: Radyo Karadeniz 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 8 numara.

Pop 20 devam ediyor. 9 numarada son zamanların en çok sevilen yorumu Salih Bademci, Yürü Ya Kulum dinledik. 8 numaradaysa Burcu Güneş'ten Ben Yanmam vardı. 7 numaradayız. Türk pop müziğinin unutulmaz eserlerine imza atan Eda Metin Özülkü'nün müzik kariyerlerinin 50. yılını taçlandıran Eda Metin Özülkü şarkıları albümünün yeni teklisi Enis Arıkan'dan geldi. İlk olarak 1992 yılında Gökben'in sesiyle dinlediğimiz ve Kibariye'nin yorumuyla hala popülerliğini koruyan Lafı Mı Olur, bu kez Enis Arıkan'ın kendine has eğlenceli yorumuyla buluştu. Söz ve müziği Eda Metin Özülkü imzası taşıyan şarkının yepyeni versiyonu Enis Arıkan'ın performansıyla bambaşka bir havaya bürünmüş durumda. Kahkaha dolu bir hikayeyle kaydedilen video klipte Enis'e Melis İşiten ve Metin Özülkü de eşlik etmiş. Şarkı bu hafta listemizde.

0: Reklam. Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87. Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 6153.
1: Reklam. Radyo Karadeniz 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
3: 5 numara.

20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Sıla Hayran dinledik. 5 numaradaysa Mabel Matiz'den Umrum Dışı vardı. Geldik 4 numaraya. Tan Gidişat bu hafta listemizde 4 numarada.

0: 15 numara.
1: 20 şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
0: 9 numara.
2: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
3: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Bu haftada yine programımızda bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağım. Ve ben Balamir Yıldız, Pop 20 başlıyor. Türk pop müziğinin en güçlü kadın yorumcularından Funda Arar, uzun süredir büyük bir titizlikle üzerinde çalıştığı, kariyerinin en özel albümlerinden biri olan Tüm Şehir Duydu'yla dinleyicileriyle yeniden buluştu. Bana Bir Gülümseme ısmarlayla albümünün ilk sinyallerini vermişti Funda Arar. Tüm albümü müzikseverlerin beğenisine sundu. 10 eşsiz şarkıdan oluşan Tüm Şehir Duydu, sanatçının köklü müzikal geçmişiyle modern tınıları bir araya getiren zengin bir repertuara sahip. Tüm Şehir Duydu bu hafta listemizde 20 numarada.
0: 20 numara.

Evet, Pop 20 başladı. Yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyelim. 20 numarada Funda Arar'dan Tüm Şehir Duydu dinledik. Geldik 19 numaraya. İdo Tatlıses imajını, sahne konseptini ve repertuarını baştan aşağı yenilediği dönüşüm sürecini yepyeni teklisi Yıkılmayız Öyle ile taçlandırdı. Sözü Nur Oruç, bestesi ise Zülfü Badalov, düzenlemesi ise Mert Kemancı imzası taşıyan iddialı çalışma 14 Ağustos tarihi itibariyle tüm müzikseverlerle buluştu. İdo yeni şarkısının içinde bir İbrahim Tatlıses klasiği olan sözü Tahir Paker, bestesi ise Burhan Bayar'a ait Mutlu Ol Yeter'in melodisine de yer verdi bu arada. Ayrılık sonrası yaşanan özlemi, gururu ve vazgeçmemeyi güçlü bir duygusal anlatımla sunan Yıkılmayız Öyle, akılda kalıcı nakaratı ve etkileyici melodisiyle dikkatleri çekiyor. İdo Tatlıses 19 numarada.

0: Karadeniz 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 17 numara.

Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20 devam ediyor. Evet, 18 numarada Sıla Ağırbaşlı dinledik. 17 numaradaysa Bengü'den Dur Nereye vardı. 16 numaradayız. Oğuzhan Koç, Bitti isimli yeni single çalışmasını sevenleriyle buluşturdu. Şarkının sözleri Oğuzhan Koç'a, müziği ise Oğuzhan Koç ve Çağrı Tel Kıvıran'a ait. Ayrıca şarkının Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde çekilen video klibi de yayında.

0: yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 94 71. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbinde uyanmaya ne dersiniz? Masal gibi bir kaçamak için kapılarınızı aralayan Cora Tatil Köyü, balayı suitleriyle romantizmi yeniden tanımlıyor. Şirin Hobbit evlerinde doğayla iç içe huzurun en sade halini yaşayacaksınız. Kuş sesleriyle uyanıp yeşilin her tonuna gözlerinizi açacağınız bu özel yerde zaman adeta yavaşlıyor. Rezervasyon 0532 730 60 22.
2: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 6 61-53.
3: Reklam. Radyo Karadeniz. 15 numara.
0: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
4: 14 numara.

Pop 20 devam ediyor. 15 numarada Asil Gökten Ne Oldu Böyle dinledik. Şarkı bu hafta geçen haftaki yerini koruyor. 14 numarada ise Demet Akalın ve Çağan Şengül İşbirliği ile İhanet Ettin dinledik. Geldik 13 numaraya. Blok 3 Sebebi Yar bu hafta listemizde yükselişte ve...

0: Radyo Karadeniz 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 11 numara.

Pop 20 devam ediyor bir hafta boyunca. En çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. 12 numarada bu hafta listemizde yeni giriş yapan Deha var. Aşksız Prens dinledik. 11 numarada ise Mustafa Sandal'ın Geliversen isimli yeni single çalışmasını dinledik. Söz ve müziği Mustafa Sandal, Durmuş Tatlı, Tekin Önal ortak çalışması olan şarkının video klip yönetmenliğini Emre Erdem üstlendi. Geldik 10 numaraya. Ümit Sayın imzalı Sana Dargınım'ın 2026 versiyonu Elif Buse Doğan yorumuyla yayında. Ümit Sayın kariyerinin 33. yılını özel bir albüm projesiyle kutlamayı sürdürüyor biliyorsunuz. Elif Buse Doğan bu şarkıyı oldukça başarılı yorumladı.

0: Radyo Karadeniz 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 8 numara.

Pop 20 devam ediyor. 9 numarada son zamanların en çok sevilen yorumu Salih Bademci, Yürü Ya Kulum dinledik. 8 numaradaysa Burcu Güneş'ten Ben Yanmam vardı. 7 numaradayız. Türk pop müziğinin unutulmaz eserlerine imza atan Eda Metin Özülkü'nün müzik kariyerlerinin 50. yılını taçlandıran Eda Metin Özülkü şarkıları albümünün yeni teklisi Enis Arıkan'dan geldi. İlk olarak 1992 yılında Gökben'in sesiyle dinlediğimiz ve Kibariye'nin yorumuyla hala popülerliğini koruyan Lafı Mı Olur, bu kez Enis Arıkan'ın kendine has eğlenceli yorumuyla buluştu. Söz ve müziğe Eda Metin Özülkü imzası taşıyan şarkının yepyeni versiyonu Enis Arıkan'ın performansıyla bambaşka bir havaya bürünmüş durumda. Kahkaha dolu bir hikayeyle kaydedilen video klipte Enis'e Melis İşiten ve Metin Özülkü de eşlik etmiş. Şarkı bu hafta listemizde.

0: Radyo Karadeniz 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 5 numara.

Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Sıla Hayran dinledik. 5 numaradaysa Mabel Matiz'den Umrum Dışı vardı. Geldik 4 numaraya. Tan Gidişat bu hafta listemizde 4 numarada.

0: reklam.
1: Hafta sonu ne yapsak diye düşünenler, burası tam size göre.
2: Jora Tatil Köyü.
1: Geniş ve yemyeşil alanı, çocukların özgürce koşabileceği doğasıyla Jora Tatil Köyü, ailece keyifli vakit geçirmek isteyenlerin yeni buluşma noktası. Serpme kahvaltının tadı burada bir başka. Semaver eşliğinde çay, dost sohbetleri, kahkahalar. İster kalabalık organizasyonlar, ister sakin bir aile günü, doğayla iç içe, huzurlu ve samimi bir ortam arıyorsanız cevap çok net.
2: Jora Tatil Köyü.
1: Rezervasyon 0532 730 60 22.
3: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
4: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61-53.
0: Reklam.
5: Radyo Karadeniz. Alemde. Türkiye.

0: Televizyon.
1: Oh no.
2: Someone's art project maybe?
1: All the way out here?
2: That's weird.
3: Nightmare fuel.
4: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Dolly. Macy yoğun bir ormanda yürüyüş yaparken parçalanmış bir ilişkiyle boğuşmaktadır. Evlilikte kalıcılığa dair içsel tereddütü, çatlak seramik maskeli iri bir figürün gerçekliklerini paramparça etmesiyle ortadan kalkar. Bir çocuk odasının grotesk bir parodisine hapsolmuş halde uyanan Mercy, iradesinin elinden alındığını fark eder. Esir alan kişi, mama sandalyeleri ve beşikler içeren bir role tam bir boyun eğme talep eder. Bedensel sakatlanma tehdidiyle karşı karşıya kalan Mercy, canavarı yatıştırmak için çocuksu bir itaat maskesi takar. Bu hayatta kalmanın bedeli, kalıcı bir ruhsal durum haline gelme tehdidi taşıyan bir çaresizliği taklit eder.

0: iken fiziksel olarak aşağılanmaya doğru acı verici bir iniş olur. Korku türündeki filmin yönetmenini Rod Blackhurst yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Sam William Scott ve Ethan var. İyi seyirler. A wonderfully violent backwoods slasher. The scariest movie yet in the Great Chainsaw Massacre tradition. Cinevision.
1: Radyo Karadeniz çalacak, alem dinleyecek.
2: Beni terk edişin mümkün mü senin? İstersen bir dene de gör güzelim. Benimle yaşarsın, benimle ancak, yoksa sevgimle boğarım.

Bir gün pembe kutularından mutluluğu getireceğim kapına. Önce saçlarından, sonra yanaklarından ve sonra alnından öpeceğim. Sonra acılarını alıp çok uzak bir yerlere gideceğim. Belki güneşe ereceğim. Yaz bir kenara,

0: Reklam. Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538-201-7687.
1: Reklam. Karadeniz müziğinin en iyileri burada.
2: Burası Radyo Karadeniz.

0: Şehrin en iyi müziği.
1: Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
0: Müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.

0: Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Burası Radyo Karadeniz.

0: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Şef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Şef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.
1: Reklam. Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: kıymetini bilelim.
1: Sen neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: Müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbinde uyanmaya ne dersiniz? Masal gibi bir kaçamak için kapılarınızı aralayan Cora Tatil Köyü, balayı suitleriyle romantizmi yeniden tanımlıyor. Şirin hobbit evlerinde doğayla iç içe huzurun en sade halini yaşayacaksınız. Kuş sesleriyle uyanıp yeşilin her tonuna gözlerinizi açacağınız bu özel yerde zaman adeta yavaşlıyor. Rezervasyon 0532 730 60 22.

0: I was kissing my wife, playing with my dog, wondering every day how I got so lucky.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Köpek ve Yıldızlar. Kıyamet sonrası bir dünyada bir virüs insanlığın çoğunu yok etmiş ve hayatta kalanlar Rupert adı verilen başıboş leş yiyiciler tarafından terörize edilir. Hick, karısı da dahil tanıdığı herkesi öldüren gripten kurtulan bir pilottur. Köpeğiyle birlikte küçük, terk edilmiş bir havaalanının hangarında yaşayan Hick'in tek komşusu silahlı eski bir deniz piyadesidir. Hick bazen 1956 model Cessna'sıyla balık tutup her şeyin eskisi gibi olduğunu hayal ederek yola çıkar. Telsizine rastgele bir yayın geldiğinde ses biraz daha uzağa uçarsa daha iyi bir hayatın var olabileceği umudunu içinde yeşertir.
0: There's gotta be something better than this.
2: The dream.
0: Can we help him?
2: Yeah.
0: We have to stay alive.
1: Dram, gerilim ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Ridley Scott yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Jacob Elordi, Margaret Qualley ve Josh Brolin var. İyi seyirler.
0: What do you expect to find? Happy people everywhere. The world that was doesn't exist.
3: Cinevizyon.
4: Mutlu hafta sonları Karadeniz. Burası Radyo Karadeniz.
5: Güzelden ama.

0: reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 7687.
2: Dalga dalga memleket. Burası Radyo Karadeniz.

0: Reklam.
1: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 6153.

Dalgalar anlatsın seni bana. Kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

dalga geldik Karadeniz'den, kemençe çalar yüreğin derinden. Korona dur, ruhun coşsun, Radyo Karadeniz seninle olsun.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik. Daha çok müzik.
2: Ağla yüreğim ağla, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Radyo Karadeniz.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam. Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz.

0: Müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: şehrin en iyi müziği.
1: Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
0: Müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.

0: Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Burası Radyo Karadeniz.

İstersen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: Bazen duygusal bir duygusal aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

yeter. Yağmur vururken cama, dalarken gece gama.

0: Radyo Karadeniz. Alemde tekiz.
1: Okyanus kalpli sevgilim, kalbini dalgalandırma sakın. Ben yolculuğumda, bu hayat denen yolculuğumda, bir tek senin beyaz dişlerinde ezdiğin üzümlere doyamadım, bir de ilkbahar sabahına benzeyen yatağına.

yaşıyorsam yarın beni vuracak. Aşk kokan yatağımın yalnız tarafı. Biliyorum susacağım.

deli. Küçücük dünyamda bir bilsen seni. Görünmez yazıyla yazdım kalbime.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

Hiç unutmadım, unutmadım aklımda yaşananları bir tarafa, o gözlerin saklımda. Yıllar geçti, unutmadım, unutmadım aklımda hatıralar bir tarafa, ah o gözler.

buzları üşüten bozkır ayazı ve denizden yeni çıkmış rüzgarlarla gel. Kuru dalları bastıkça kırılan Eylül, üzüm karası bir hasrete soyunup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler, kapattım penceresini ömrümün, çektim perdesini, hazırım.

Sen neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu

0: bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.